0: Rakami telefonu idare reklama. Çiluyak, çiluyak.
1: Dansın sınavı. Asia Plus.